0: Abi aynı bu sayışa dem baş gudarın aziz gudarın heja am hatın Şebnem Hanım Laliyeki u az Hasan Ortaç der hinerim ne tekniki Zulfü Kartakül am bahrana disa ma das bekri iro bi vay disa be kefu joşa ka hoş xode hizbeka hatta du saata am bahra bin ija kil kudarın be gudar dike ser sala ser çavara u kidin kese kudre dana kese kul berwan çay kahva wan haye u el bermeji peşi avama bistekdin mejrakın çay kahva xwe
1: Bila dest pe beiro Barum barum Barum barum Durum durum Durum durum

0: Hin kez jî dibêjin yaw zebeş lîderê me yê havînê ye. Em ji zebeş hez dikin li sibê sertêştê, paştêştê, nîvro, pişti nîvro, şevê, paştî şîvê. Yani karê van zebeş hin kez jî hevara xwe ji petîxan radibin. Lê ez bixwe hin caran, mesela çi bêjim, dev, nav devî de xiyarekî, Hindeki ji punk yan mesela nane, reyhan, tiştek ve sahibi ev...
1: Piçek ji soda.
0: Piçek ji soda. Oh, piçek ji soda.
1: Piçek ji kwey.
0: Ay, ne beyecek.
1: Bele, bele.
0: Dere mi khas?
1: Le, avana sevi datin maliye ki şevne meçitkim zani. Zebeşu paneru u hinek jina.
0: Tüce...
1: Eji dinav ve format de maya.
0: Hayran, tüce diyar bekiri. Belki ji herkesi ra... Avukasi zebeş khoş peydanak.
1: Bele, em bejin zebeş, em bejin cebeş. Ku em pır bu haji hizbikin, em bejin şebeş. Ligora, ligora hinkayiya dili khoy. Em mina usad bejin ne dbeqey. Avukas bime khoş u bitamte.

0: Îşa guhdarên aziz û delal em xwe hênik dikin li hênkayiyê digerin û li gelek tiştê din jî digerin lê belê kam navbereke bi viyawayî em bibêjin. Di zimanê kurdî de ji her komekî re ji torekî re navek xas heye. Îja ev xasîtî jî di zimanê kurdî de di asteke gelekî zêde ye. Ji xwe taybetmendiya zimanê me delaliya wî ji dûr de derdê. Mesela gava ku meribêje têxa genim. Qurça keviran, yani tewe mane ko komeke, tije kevirin, qurça kevir kavak ma got, eme jwena fam bikin ku, dure gele kevir herin. Ija kavak merif ji komek masyana merif, kare beje komek vasi, dibe merif beje kulaga masyan. Ya jen bejin kavak ku davar, pırçe bun merif beje nahra davar. Brek pas, ya jen brek pas, ehliye haspan, barsa zeyameşan, zurba guran. Gava ku meri vusa got, ija veyaqat nebem dizan, çünkü nefa got nemey peşiye dene, meri beje rafi tayran, yani ev neyeke ne doya, rafeken, rafeke rafji, je tijje tayran çedbin. Ija gava ku em vusa jihavra, em bejim komek cameru mer, şuara runiştine, meri beje çağır beje, meri beje civata meran. A evji, hoşiyen zmane mene. Jiberçi me got, her tayr bir rafi khora difre.
1: Ey, ez pırtıştan him bum, rastı ez min serbey fikir dikir.
0: Bəli.
1: Mesajı katiye, dibeje sabah hava bxeyr be, ez şanlı orfaya bozova, ez muzaffer yılan. Ez dixazım dibeje, pırsa kejive bikim, pırsa xoan ne kiriye, le dibeje min raşıvan perver delal, delali, jimin ra lexin.

Talya bistê, naxazim talya bistê, dixwazim keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Halê mistê, bextê teme, efçen sale heviya teme, çevne heri deriye teme, keşke bide dertli teme, keşke bide dertli teme, keşke bide dertli teme.